güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. Yıllar bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı.

Yalnız var bilmeyerek biz, gece süpedek güneyrek biz, gelene gedene dinleyerek biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz daha eyledik, yalan düz söze dayak eyledik, karanlık renge boya beyledik. O günde

Radyosu'nun Güney Azerbaycan redaksiyası Bakı'dan verilişlerinin yayımına başlayır. Hatırladırıq ki, bizim verilişleri her gün Bakı vaxtıyla saat 8.25'den 11.25'e, 12'den 13'e, 14'den 15'e ve 18'den 21'e kimi kulağa sabilirsiniz. Verilişlerimiz Azersat Peki vasıtasıyla radioaz.inter ve www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int sayfasında yayımlanır.

0: Enag Azerbaijanya Xalqarin Radio Otqanni Vat
1: Bakudin Türk va İslam Dünya Diz Mesaj Bakuda Türk Devletin Teşkilatin Musurman Din Din Rehberin Şuradin İridlay Kodhun va Seyyid Yahya Bakuvi Yuri Halkin Konferans Kletxuni Azerbaycan din Türk dünyada ve İslam din geografi dolayı çıkan maat sadrayı kargan dizanı. Prezident İlham Ali ve Azerbaycan ham Türk dünya din, ham ne Kafkaz din, ham ne İslam alem din, saçok dirdik el din qeynu. Prezident din rakhunin vacib rekeri kaysad İslam din reysad yürü meselatir. Prezident di Azerbaycan di İslam evenktaşının teşkilat di ve İSESKO din ramkada elet huay. Kırarık el kana payda İsus Bakuda Kelefida İslam El Mektaş filin teşkilatın girve gülüştün ehemiyat dal dikkat yalnı. İnakilin mesaj Musurman ülkeyin arada Mektaş ve Reysad Volgurla unik kalkanı. İdaz kiligina Bakudi İyesi Valzay din din kodkunin mi el din mana ava. Tema dek kalkay politologu Tural İsmail Valahanu. Prezident İlham Aliyev Arakuna. Karabağ tema dinik el din çıkakuna. Din din liderin Ağdam Khan kendi Xocalı ve Şuşa de sefer iyi daydı Çirun Alay Cavuz in bülgede gilet kuzay çıkırının kırarık kılar saniş huniz kili gayla ehemiyyat havay diye. İhtin seferi Qarabağ'dan tarih, din ve medeni irsini kalkay. Azerbaycan'dan çıka halkarın din din auditoriya dek aga ormuz kili gayla el din platforma yaratmışsa. Qarabağ'dan kalkay mesajlin mükübad istahunin iyi kargan ya. Prezidenti Azerbaycan dinli Ermenistan din arada islah ülin proses devam cezvaydı peyda unaldı. Alatay vaxtında kelefeyi vakaya yad. Rik el hükün vacib dirdi

Azərbaycan dirilik filin devir din köng. Azon nüködüşni, putqan nüköd layısan iyul din zoğudas Heydar Aliyon, Azərbaycan da siyasi hükumat dal atun, çirkedin ayamdar tarix da çixi vaqiya hesabzı. İ tarix diz Azərbaycan din avaraminin milli juğ atun gücruxunin ve gelecek devlet din aslotu çirvilin. Bine esigay çav kez kıymet kuzu. Azon nüködüşni, putqan nüköd layısalay villik Azərbaycan eseri madarak kuluk kumay, Respublika erkaç sattir. Heydar Aliyon rehber bilildi, qilet xoy reformayrin neticada ülke agrar Respublika lay birlik fenway Respublika diz elpana. Azur nüködüş ne putkan nüküd, azur nüködüş ne kutkan nüvad lay sara üşer aldız iyi senayedin kâr hanayar kardı kutuna hasilun gihenşarına Azerbaycan dil mahsullar dünya din sudur aldı ülke diz rakuriz gatunla. Nafta din senayesi illay tükürne, siyi fabrik ve zavadar ise güne infrastruktur birlik finin ekonomik potensial para artuharına. Milletin vekil Nagif Hamzayeva lahanva. Heydar Aliyeva tehsil ve ilim birlik rakuriz ne devletin prioritet rekleri kaysadaz kez kıymet kana. Siyi Ali ve Yuhan Peşedin mektevar yaratmışna. Azur aldı Azerbaycan ve cihil eserdin, nüfuz avay tehsildin pipara cüreba peşeyray tehsil kaçuz rakurna. İn siyasetti gelecek suverin Azerbaycan din peşekar milli kadarın potensial kalıp daha tümiz vacib biher gana. Milli her din kadrar hazur ni rekeyni vacib kamar vihena. Cemşid Nakhçıvanski din tornik koy her din mektep aradalgoni asılı tuçur Azerbaycan din yarak koy kuvatar kalıp daha tuna çehir rol puanı. Çehir liderdi milli juvilin mas ve didedin çal hünüz gildin kıymet kuzayı. Kenin yukuz prezident İlham Aliyev kelevaz Heydar Aliyevan avaran vilin reh agal onun aldı dağımcıza. Hayd aldı soğud iyul anzor nüködüviş nüfutkan nüködla hayiz Azerbaycan din tarihte ancak siyasi hükumat din digiş val ve milli hıkaç hünün devletçi vilin adetar mehkem arının kıymet kiz gildin mana avaydiye.

Cümle gadiriz, üç renkli bayrağınla mesud yaşa. Binlerle can kurban oldu, sinen herbe meydan oldu. Hüququndan keçen asker her bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sene min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve www.asteve.az sitesinin Radyo INT sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Yıkıntılardan yeniden doğuşa, Karabağ'da büyük geri dönüş başlıklı konuşma. Ermenistan barış gündemine bağlamı, intikamcı söylemlerin gündeme getirdiği sorular adlı yazı. Bakü, küresel iklim gündeminin merkezinde yeniden yer alıyor. Konulu konuşma.

Yıkıntılardan Yeniden Doğuşa Karabağ'da Büyük Geri Dönüş başlıklı konuşma. Karabağ ve Doğu Zengezur'daki büyük geri dönüş süreci aşamalar halinde devam ediyor. İşgalden kurtarılan topraklarda yıllarca yıkılmış olan yerleşim yerleri yeniden inşa ediliyor. Modern şehirler ve köyler kuruluyor ve insanların vatanlarına güvenli ve rahat bir şekilde dönmeleri sağlanıyor. Baku'da yapılan çalışmalar sadece inşaat ve geliştirme

0: geliştirme projeleriyle sınırlı değildir. Karabağ ve Doğu Zengezur'da normal hayata dönüş için gerekli tüm koşullar yaratılıyor. Yeni yollar inşa ediliyor, elektrik, gaz ve su şebekeleri kuruluyor, okullar, sağlık kurumları, sosyal ve kamu tesisleri hizmete açılıyor. Bu süreç şimdiden somut sonuçlar vermeye başladı. Bir zamanlar insan yaşamının tamamen durduğu, harabe halindeki yerleşim yerlerinde hayat yeniden canlanıyor. İnsanlar evlerine dönüyor, çocuklar okula gidiyor ve yeni sosyal ve ekonomik fırsatlar ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 15 Eylül'de Türk Devletler Örgütü Müslüman Dini Liderler Konseyi üyeleri ve gözlemcilerinden Yahya Bakuvi Uluslararası Konferansı eş düzenleyicilerinden ve Kafkas Halkları Yüksek Dini Konseyi üyelerinden oluşan bir heyeti kabul ederken büyük dönüş sürecinin boyutuna dikkat çekti. Karabağ ve Doğu Zengezur'da 48 şehir ve köyde insanların hali hazırda yaşadığını belirtti.
1: Bugün Karabağ ve Şərqi Zengezur'da artık 48 şehir ve kentte insanlar yaşıyor. Yani geçmiş köçkünler kaydıb, orada işleyenler, təhsil alanlar orada məskunlaşıb. Büyük kaydış programı uğurla icra edilir. Bak dediğim bu şehir ve kentlerde artık 90 binden çok insan yaşıyor. Yani hayat kaydıb ve bu bizim büyük naliyetimizdi, tarihi naliyetimizdi. Halkımız 30 yıl ərzində əzab əziyyət içinde yaşayıp, bugün ise galip halk kimi, müzəffər dövlət kimi yaşayır.
0: Elbette bu gösterge özgürleştirilmiş bölgelerde yürütülen büyük ölçekli inşaat çalışmalarının gerçek sonuçlarını yansıtıyor. Her yeni yerleşimin inşası, bir ailenin doğduğu eve dönüşü, aynı zamanda yıllarca süren özleminde sona ermesi anlamına geliyor. Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeni yerleşim alanlarının İnşasına ek olarak bölgelerin ekonomik potansiyelinin yeniden canlandırılmasına özel önem verilmektedir. Sanayi, tarım, turizm, ulaşım ve diğer alanlardaki projeler bölgenin gelecekteki gelişiminin ana yönlerini belirlemektedir. Dolayısıyla büyük dönüş sadece insanların kendi topraklarına dönüşü değildir. Bu süreç aynı zamanda Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşası, ekonomik ve sosyal yaşamın canlandırılması ve bu bölgelerin modern ve sürdürülebilir bir kalkınma alanına dönüştürülmesidir.

Ermenistan barış gündemine bağlama, intikamcı söylemlerin gündeme getirdiği sorular. Güney Kafkasya'da son yıllardaki en önemli siyasi gerçeklik. Ermenistan barış gündemine bağlama, intikamcı söylemlerin gündeme getirdiği sorular. Güney Kafkasya'da son yıllardaki

0: yıllardaki en önemli siyasi gerçeklik, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının önceki aşamasının sona ermesi ve bölgede yeni bir ilişkiler sisteminin kurulmasıdır. Azerbaycan 2020'deki savaş ve 2023'teki yerel terörle mücadele olaylarının ardından toprak bütünlüğünü ve emenliğini tamamen yeniden kazandı. Bunun ardından bölgedeki yeni çatışmaları önlemeye, iletişimi açmaya ve kalıcı barışı sağlamaya odaklanıldı. Azerbaycan tarafı çatışma sonrası dönemde gündemini siyasi açıklamalarla sınırlı tutmadı. Kurtarılan topraklarda şehir ve köylerin yeniden inşası, yol ve diğer altyapıların yapımı, mayınların temizlenmesi, tarihi anıtların restore edilmesi ve eski iç göçmenlerin vatanlarına geri dönmesi için büyük ölçekli projeler hayata geçiriliyor. Büyük dönüş programı bu sürecin ana yönlerinden biridir. Bu bağlamda Ermenistan içinden gelen bazı siyasi mesajlar, barış süreçlerinin geleceği hakkında bazı soruları gündeme getiriyor. Erivan çeşitli zamanlarda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve Ermenliğini tanıdığını beyan etse de, Ermenistan'da siyasi ve bilgi alanında geçmişteki çatışmayı yeniden gündeme getiren söylemlerin devam etmesi dikkat çekicidir. Bu bağlamda, yabancı diplomatların Karabağ ve Doğu Zengezur'a yaptıkları ziyarete verilen tepkiler özellikle dikkat çekicidir. Azerbaycan'da akredite diplomatik temsilcilerin ülkenin çeşitli bölgelerine yaptıkları ziyaretler, düzenli diplomatik faaliyetlerin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Yeniden yapılanma çalışmaları, yeni altyapı projeleri ve kurtarılmış bölgelerdeki mayın temizleme süreci hakkında bilgi edinmeleri, uluslararası temsilcilerin bölgedeki durumu doğrudan gözlemlemelerine olanak tanır.
1: Ermənistan ərazisindəki Azərbaycan abidələrinə qarşı hansı münasibət sərgilənir? İşğal dövründə Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər, istər tarixi, istər mədəni, istər dini abidələrimizə qarşı törətdikləri vəhşiliklərdən, məscidlərimizə donuz saxlamalarından kim danışsın? Bu halda düşünürəm ki, həqiqətlərin üzə çıxması hər zamanki kimi Ermənistan tərəfini, o cümlədən Ermənistandakı və Ermənistandan kənarda yaşayan radikal dairələri narahat edən həqiqətin ortaya çıxmasıdır və buna görə də məhz belə reaksiya verirlər.
0: Barış sürecinin sadəcə müzakirə masasında yapılan görüşmələrdən ibarət olmadığını da akılda tutmaq önəmlidir. Siyasi söyləm, kamuoyu tutumu və qarşı tərəfin əmənliyinə saygı da barış üçün önəmli faktorlardır.

Balköy küresel iklim gündeminin merkezinde yeniden yer alıyor. Bakü bu hafta küresel iklim gündeminin önemli adreslerinden biri olarak yeniden öne çıktı. 7-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Bakü İklim Haftası, iklim değişikliğiyle mücadeleyi sadece uluslararası taahhütler ve siyasi açıklamalar düzeyinde değil, somut eylemler ve gerçek çözümler

Bu platform Azerbaycan'ın COP29'dan bu yana oluşturduğu iklim diplomasisinin sürekliliğini göstermektedir. Bakü'nün uluslararası iklim diyaloğuna ikinci kez ev sahipliği yapması, ülkenin küresel iklim süreçlerinde aktif ve proaktif konumunu koruduğunu gösteriyor. Bakü'de düzenlenen iklim haftası önemli bir mesaj veriyor. Küresel iklim gündeminin bir sonraki aşaması sadece yeni taahhütlerin tanımlanması değil, aynı zamanda hali hazırda alınmış kararların uygulanmasıdır. Bakü bu süreçte diyalog, ortaklık ve pratik eylemi için önemli uluslararası platformlardan biri olarak işlev görmektedir.

modern şehirler, köyler, yollar, oteller, havaalanları ve diğer altyapı tesisleri inşa ediliyor. Fuzuli, Zengilan ve Laç'ın uluslararası havaalanlarının hizmete girmesi, bölgenin yabancı turistler için erişilebilirliğini önemli ölçüde artırmıştır. Karabağ'ın gizemli doğası, mineral kaynakları, dağ turizmi olanakları, zengin tarihi ve kültürel mirası ve dini anıtları, bu bölgeyi önümüzdeki yıllarda Azerbaycan'ın başlıca turizm destinasyonlarından biri haline getirebilir. Genel olarak Azerbaycan'ın turizm potansiyeli oldukça büyüktür ve kurtarılan bölgelerde yürütülen restorasyon çalışmaları bu sektörün gelecekteki gelişimine önemli katkı sağlayacaktır.

Eşsiz duası, tarihi anıtları ve kültürel mirası ile Şuşa, Laçın, Kelbecer, Adam, Fuzuli ve Zengelan, ekoturizm, dağ turizmi, sağlık turizmi ve kültür turizmi için geniş fırsatlar sunmaktadır. Karabağ'ın turizm haritasına tam olarak dahil edilmesi, Azerbaycan'ın genel turizm gelirlerinin artmasına, bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına ve petrol dışı sektörün güçlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda uluslararası ulaşım bağlantılarının genişletilmesi ve Karabağ'ın turizm fırsatlarının küresel ölçekte daha aktif bir şekilde tanıtılması, önümüzdeki dönemin başlıca öncelikleri arasında yer almaktadır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve www.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

yaşadım. Hesretli bir sevgi var. Gitmiş hayat sevinci seninle kayda. Sen hiç de gel düşün.

bakışların senin şirin arzuların değil, yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların.

ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılır. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

kendimizin de üzerine büyük bir vazifesi. Yani biz birlikte bu değerleri, anneleri, medeniyeti koruyup mutlak şekilde geleceğin nesle çatmalıyız.

0: Beynel Halk Radyo 85.
1: Ben sizi tebrik ediyorum. Bol bol uğurlar arzuluyorum. Bizim radyomuz kifayet kadar büyük bir mektepti. Orada olan danışıklar, nitk medeniyetine əməl olunması bütün gençler için nümunədir. Orada olan verilişler seviyesine göre kifayet kadar uğurlu verilişlerdi. Mən can sağlığı arzuluyorum. Uğurlar arzuluyorum Azerbaycan radyosuna. Beynəlxalq radyoya yaxın sesiniz ucadan gelsin.
2: Aksiyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azər Şükürov.

Azerbaycan dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dilidir. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları bizik. Müstakil Azerbaycan devleti.

0: Enag Azerbaijanya Xalqarin Radio Otqanni Vot
1: Bakudin Türk va İslam Dünya Diz Mesaj Bakuda Türk Devletin Teşkilatin Musurman Din Din Rehberin Şuradin İridlay Kotxun va Seyid Yahya Bakuvi Yuri Xalqtin Konferans Kletxuni Azerbaycan din Türk dünyada ve İslam din geografi dolayı çıkan maat sadrayı kargan dizanı. Prezident İlham Aliyev ve Azerbaycan ham Türk dünya din, ham ne Kafkaz din, ham ne İslam alem din, sa çok dirdik el din qeynu. Prezident din rakhunin vacib rekir kaysad İslam din reysad yürü meselatir. Prezident de Azerbaycan din İslam emektaşının teşkilatı ve İSESKO din ramkada elet huay. Kırarık el kana kayda İsus Bakur'da kele fiday İslam elmektaş filin teşkilatın girve gülüştün ehemiyat da dikkat yalnız. İnaqilin mesaj Musurman ülkeyinin arada emektaş ve reysad volgurla unik kalkanma. İdaz kiligina Bakur'da iyesi valzay din din kotkunin mi el din mana ava. Tema dek kalkay politologu Tural İsmail ve Lahanu. Prezident İlham Aliyev Rahuna Karabağ tema denik el din çıkakuna. Din din liderin Ağdam Khan kendi Xocalı ve Şuşa de sefer iyi daydı çirin alayca uz in bülgede kilit kuzay çıkırnın.

Azerbaycan dirilik filin devir din köng. Azon nüködüşne, putka nüköd layısan eyyul din zoğudaz Heydar Aliyev'in Azerbaycan'da siyasi hükumatlı atun çirkedin ayamdar tarihte çehi vakıya hesabzı. İyi tarihtez Azerbaycan din avaramilin milli juğuk atun güclü konil ve gelecek devlet din aslotu çirvilin. Bine esigayç av kez kıymet kuzu. Azon nüködüşne, putka nüköd layısalay villik Azerbaycan eseri madarak kuluk kumay. Respublika erkaz sattir. Heydar Aliyev'in rehber bilildi. Gelet hoy reformayrı neticede ülke agrar Respublika Lay Villik Fenway Respublika Diz Elkana. Azur nüködüş ne putkan nüküd, azur nüködüş ne kutkan nüvad layısara üşer aldız iyi senayedin kârhana yar kardı kutuna hasilun gihenşarına Azerbaycan dil mahsular dünya din sudur aldı ülke diz rakuriz gatunna. Nafta din senayesi gillay tükürne, iyi fabrik ve zavada resi güne infrastruktur villik finin ekonomik potensiyal para artuharına. Milletin vekil Nagif Hamzayeva lahanva. Heydar Aliyeva tesil ve ilim villik rakuriz ne devletin prioritet rekleri kaysadaz kez kıymet kana. Siyi Ali ve Yuhan Beşedin Mehtevar yaratmışına. Azur aldı Azerbaycan ve Cihil Eserdin, Nufuz Avay Tehsildin Pipara, Cüreba Beşehir Ay Tehsil Haçuz Rakurna. İn siyasette gelecek suverin Azerbaycan din peşekar

Milli kadrın potensial kalıp daha tümüz vacib bir hergana. Milli her din kadrar hazır ne rekayını vacib kamar gihena. Cemşid Nakhçıvanski'din tornik koy her din mektep ara dalgoni asıl tuşur Azerbaycan din yarak koy kuvat hark alıp daha tuna çehi rol puanı. Çehi liderdi milli juvilin mas va didedin çal hünüz ildin kıymet kuzayı. Qenin yukuz prezident İlham Aliyev Elevaz Heydar Aliyevan avaran milin rek agal urnal deyip davamışıza. Haydaldi suqud iyul anzor nükürüş nüfutkanlik Ödlahayız, Azerbaycan din tarihte ancak siyasi hükümet din digişval ve milli hıkaç hünin devletçivinin adetar mehkem örnün kökiz ildin mana avaydı.

Bizim için tarihi amil var Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimi böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.

Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazıldı. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@wasteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Yıkıntılardan yeniden doğuşa, Karabağ'da büyük geri dönüş başlıklı konuşma. Ermenistan barış gündemine bağlamı, intikamcı söylemlerin gündeme getirdiği sorular adlı yazı. Bakü, küresel iklim gündeminin merkezinde yeniden yer alıyor. Konulu konuşma.

0: Yıkıntılardan yeniden doğuşa Karabağ'da büyük geri dönüş başlıklı konuşma. Karabağ ve Doğu Zengezur'daki büyük geri dönüş süreci aşamalar halinde devam ediyor. İşgalden kurtarılan topraklarda yıllarca yıkılmış olan yerleşim yerleri yeniden inşa ediliyor. Modern şehirler ve köyler kuruluyor ve insanların vatanlarına güvenli ve rahat bir şekilde dönmeleri sağlanıyor. Bakü'de yapılan çalışmalar sadece inşaat ve geliştirme projeleriyle sınırlı değildir. Karabağ ve Doğu Zengezur'da normal hayata dönüş için gerekli tüm koşullar yaratılıyor. Yeni yollar inşa ediliyor, elektrik, gaz ve su şebekeleri kuruluyor, okullar, sağlık kurumları, sosyal ve kamu tesisleri hizmete açılıyor. Bu süreç şimdiden somut sonuçlar vermeye başladı. Bir zamanlar insan yaşamının tamamen durduğu, harabe halindeki yerleşim yerlerinde hayat yeniden canlanıyor. İnsanlar evlerine dönüyor, çocuklar okula gidiyor ve yeni sosyal ve ekonomik fırsatlar ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 15 Eylül'de Türk Devletler Örgütü Müslüman Dini Liderler Konseyi üyeleri ve gözlemcilerinden Yahya Bakuvi Uluslararası Konferansı eş düzenleyicilerinden ve Kafkas Halkları Yüksek Dini Konseyi üyelerinden oluşan bir heyeti kabul ederken büyük dönüş sürecinin boyutuna dikkat çekti. Karabağ ve Doğu Zengezur'da 48 şehir ve köyde insanların hali hazırda yaşadığını belirtti.
1: Bugün Karabağ ve Şərqi Zengezur'da artık 48 şehir ve kentte insanlar yaşıyor. Yani geçmiş köçkünler kayıdıp orada işleyenler, təhsil alanlar orada məskunlaşıb. Büyük kayıdış programı uğurla icra edilir. Bak dediğim bu şehir ve kentlerde artık 90 binden çok insan yaşıyor. Yani hayat kaydıp ve bu bizim büyük naliyetimizdi, tarihi naliyetimizdi. Halkımız 30 yıl ərzində əzab əziyyət içinde yaşayıp, bugün ise galip halk kimi, müzəffər dövlət kimi yaşayır.
0: Elbette bu gösterge özgürleştirilmiş bölgelerde yürütülen büyük ölçekli inşaat çalışmalarının gerçek sonuçlarını yansıtıyor. Her yeni yerleşimin inşası bir ailenin doğduğu eve dönüşü aynı zamanda yıllarca süren özleminde sona ermesi anlamına geliyor. Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeni yerleşim alanlarının inşasına ek olarak bölgelerin ekonomik potansiyelinin yeniden canlandırılmasına

özel önem verilmektedir. Sanayi, tarım, turizm, ulaşım ve diğer alanlardaki projeler bölgenin gelecekteki gelişiminin ana yönlerini belirlemektedir. Dolayısıyla büyük dönüş sadece insanların kendi topraklarına dönüşü değildir. Bu süreç aynı zamanda Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşası, ekonomik ve sosyal yaşamın canlandırılması ve bu bölgelerin modern ve sürdürülebilir bir kalkınma alanına dönüştürülmesidir.

0: Ermenistan barış gündemine bağlama, intikamcı söylemlerin gündeme getirdiği sorular. Güney Kafkasya'da son yıllardaki en önemli siyasi gerçeklik. Ermenistan barış gündemine bağlama, intikamcı söylemlerin gündeme getirdiği sorular. Güney Kafkasya'da son yıllardaki en önemli siyasi gerçeklik, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının önceki aşamasının sona ermesi ve bölgede yeni bir ilişkiler sisteminin kurulmasıdır. Azerbaycan 2020'deki savaş ve 2023'teki yerel terörle mücadele olaylarının ardından toprak bütünlüğünü ve emenliğini tamamen yeniden kazandı. Bunun ardından bölgedeki yeni çatışmaları önlemeye, iletişimi açmaya ve kalıcı barışı sağlamaya odaklanıldı. Azerbaycan tarafı çatışma sonrası dönemde gündemini siyasi açıklamalarla sınırlı tutmadı. Kurtarılan topraklarda şehir ve köylerin yeniden inşası, yol ve diğer altyapıların yapımı, mayınların temizlenmesi, tarihi anıtların restore edilmesi ve eski iç göçmenlerin vatanlarına geri dönmesi için büyük ölçekli projeler hayata geçiriliyor. Büyük dönüş programı bu sürecin ana yönlerinden biridir. Bu bağlamda Ermenistan içinden gelen bazı siyasi mesajlar, barış süreçlerinin geleceği hakkında bazı soruları gündeme getiriyor. Erivan çeşitli zamanlarda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve Ermenliğini tanıdığını beyan etse de, Ermenistan'da siyasi ve bilgi alanında geçmişteki çatışmayı yeniden gündeme getiren söylemlerin devam etmesi dikkat çekicidir. Bu bağlamda, yabancı diplomatların Karabağ ve Doğu Zengezur'a yaptıkları ziyarete verilen tepkiler özellikle dikkat çekicidir. Azerbaycan'da akredite diplomatik temsilcilerin ülkenin çeşitli bölgelerine yaptıkları ziyaretler, düzenli diplomatik faaliyetlerin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Yeniden yapılanma çalışmaları, yeni altyapı projeleri ve kurtarılmış bölgelerdeki mayın temizleme süreci hakkında bilgi edinmeleri, uluslararası temsilcilerin bölgedeki durumu doğrudan gözlemlemelerine olanak tanır.
1: Ermənistan ərazisindəki Azərbaycan abidələrinə qarşı hansı münasibət sərgilənir? İşğal dövründə Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər, istər tarixi, istər mədəni, istər dini abidələrimizə qarşı törətdikləri vəhşiliklərdən, məscidlərimizə donuz saxlamalarından kim danışsın? Yəni, bu halda düşünürəm ki, həqiqətlərin üzə çıxması hər zamanki kimi Ermənistan tərəfini, o cümlədən Ermənistandakı və Ermənistandan kənarda yaşayan radikal dairələri narahat edən həqiqətin ortaya çıxmasıdır.

0: buna göre de mensubeler reaksiye verirler.
1: Barış sürecinin sadece müzakere masasında yapılan görüşmelerden ibaret olmadığını da akılda tutmak önemlidir. Siyasi söylem, kamuoyu tutumu ve karşı tarafın egemenliğine saygı da barış için önemli faktörlerdir.

0: Bakü küresel iklim gündeminin merkezinde yeniden yer alıyor. Bakü bu hafta küresel iklim gündeminin önemli adreslerinden biri olarak yeniden öne çıktı. 7-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Bakü İklim Haftası, iklim değişikliğiyle mücadeleyi sadece uluslararası taahhütler ve siyasi açıklamalar düzeyinde değil, somut eylemler ve gerçek çözümler düzeyinde de ele alan önemli bir platformdur. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 4. İklim Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik Bakü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bakü İklim Haftası'nın en önemli özelliği hükümet kurumları, iş dünyası temsilcileri, yatırımcılar, bilim insanları, sivil toplum ve gençler gibi çeşitli tarafları aynı platformda bir araya getirmesidir. Bu bağlamda etkinlik, iklim değişikliğiyle ilgili küresel zorlukları tartışmaktan ziyade bu zorluklara çözüm bulmak için işbirliği mekanizmaları oluşturmayı hizmet etmektedir. Program çerçevesinde iklim finansmanı, enerji dönüşümü, uyum, endüstriyel karbonsuzlaştırma ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlar ön plana çıkıyor. Bu olay Bakü için özel bir öneme sahip. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev, devlet televizyonuna verdiği röportajda etkinliğin önemine değindi.
1: Bakü İklim Faaliyet Haftası başladı faaliyete artık. Bu hem de BMT'nin İklim Haftası, Bakü İklim Haftası çerçevesinde başlatılan tedbirdir. Tedbirin önemi büyüktür bildiğiniz gibi. Yalnız COP danışıkları, yalnız devlet ve temsilcilerinin ümumi apardığı müzakirelerle məhdudlaşan da yalnız bir perspektifi əhatə edir. Ancak bu cür İklim Haftalarının önemi hem de özel sektör temsilcileri, akademiyanın nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların temsilcilerini bir araya getirmenin daha zengin ve derin müzakirelerin aparılmasına şərait

Komple Forum, Azerbaycan'ın COP29'dan bu yana oluşturduğu iklim diplomasisinin sürekliliğini göstermektedir. Bakü'nün uluslararası iklim diyaloğuna ikinci kez ev sahipliği yapması, ülkenin küresel iklim süreçlerinde aktif ve proaktif konumunu koruduğunu gösteriyor. Bakü'de düzenlenen iklim haftası önemli bir mesaj veriyor. Küresel iklim gündeminin bir sonraki aşaması sadece yeni taahhütlerin tanımlanması değil, aynı zamanda hali hazırda alınmış kararların uygulanmasıdır. Bakü bu süreçte diyalog, ortaklık

Azerbaycan zengin doğal kaynakları, kadim tarihi ve kültürel mirası, elverişli coğrafi konumu ve dört mevsimi bir arada barındıran iklimiyle bölgenin en perspektifli turizm ülkelerinden biridir. Son yıllarda özellikle özgürleştirilmiş Karabağ ve Doğu Zengezur'da büyük ölçekli onarım ve inşaat faaliyetleri başta olmak üzere turizm altyapısını modernize etmek amacıyla ülkede hayata geçirilen projeler Azerbaycan'ın turizm potansiyelini tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde hayata geçirilen Büyük Dönüş Programı kapsamında Karabağ'da modern şehirler, köyler, yollar, oteller, havaalanları ve diğer altyapı tesisleri inşa ediliyor. Huzuli, Zengilan ve Laç'ın uluslararası havaalanlarının hizmete girmesi bölgenin yabancı turistler için erişilebilirliğini önemli ölçüde artırmıştır. Karabağ'ın gizemli doğası, mineral kaynakları, dağ turizmi olanakları, zengin tarihi ve kültürel mirası ve dinanakları bu bölgeyi önümüzdeki yıllarda Azerbaycan'ın

başlıca turizm destinasyonlarından biri haline getirebilir. Genel olarak Azerbaycan'ın turizm potansiyeli oldukça büyüktür ve kurtarılan bölgelerde yürütülen restorasyon çalışmaları bu sektörün gelecekteki gelişimine önemli katkı sağlayacaktır.

Eşsiz doğası, tarihi anıtları ve kültürel mirası ile Şuşa, Laçın, Kelbecer, Adam, Fuzuli ve Zengelan, ekoturizm, dağ turizmi, sağlık turizmi ve kültür turizmi için geniş fırsatlar sunmaktadır. Karabağ'ın turizm haritasına tam olarak dahil edilmesi, Azerbaycan'ın genel turizm gelirlerinin artmasına, bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına ve petrol dışı sektörün güçlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda uluslararası ulaşım bağlantılarının genişletilmesi ve Karabağ'ın turizm fırsatlarının küresel ölçekte daha aktif bir şekilde tanıtılması, önümüzdeki dönemin başlıca öncelikleri arasında yer almaktadır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.